0: wedi.
1: Ndina i wedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumaskati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Musambiki.